Mutabakatta ABD ve İran birbirinin egemenliğini bir süreden beri ABD HETŞ'in dümeni. İsrail bir süreden beri ABD HETŞ'in dümenindeki

Evet değerli dinleyiciler, isterseniz biraz daha sohbet edelim. Gerçi yaşadıklarımızı anlatalım. Ben son iki haftaydı Rojava'ya gitmiştim. Daha önce de biliyorsunuz belki 11. ayda en son Rojava'ya gitmiştim ve gördüğüm durum karşısında gerçekten şaşırdım. Çünkü Rojava, bildiğimiz Rojava, kendi kimliğini önemli oranda yitirmiş. Her tarafta rejimin etkisi var. Buna karşı rejim hala pek bir şey vermemiş. Örneğin Rojava'daki diplomalar halen kabul edilmiyor. Sözde Kürtçe dersi halen rejim tarafından kabul edilmiyor. Onun dışında birçok alanda rejim Rojava'ya girmişken ama diğer hakları gizli tutuyor. Gereken, kendisi açısından gereken, yapması gerekenleri yapmamakta. Yani şöyle, işte bir hoca bana şunu demişti, işte rejim yılan gibi bütün kurumlarımıza, Rojava'mıza giriyor ve her tarafı zehirliyor. Gerçekten de durum biraz öyle. Ocak, bu yılın Ocak ayındaki yenilgiden sonra Rojava yeni bir, başka bir Rojava olmuş durumda. Artık HTS'nin kontrolünde bir Rojava ile maalesef karşı karşıyayız. Bu da gerçekten insanı üzüyor ve ne oldu da bu kadar hızlı her şey oldu diyesi geliyor. Bunu baştan hemen belirteyim. Bu insanı demotive ediyor. Oradaki insanlar için ise bu çok daha zor. Onlar günlük olarak bu gelişmelerden etkileniyorlar. Hatta Hateş'e, Heseke'ye kadar, Heseke'nin ön mahallelerine kadar ilerlemiş durumda. Askeri olarak şu anda durdurulmuşsa da sözde ona entegrasyon anlaşmasıyla Hateş'e, Rojava'ya büyük bir, Rojava üzerinde büyük bir etkisi, büyük bir o var olan gidişatı tersine çevirme anlamında önemli oranda etki sahibi, güç sahibi. Bu da Rojava'nın geleceğine dair bayağı kuşku yaratıyor, insanı korkutuyor. Bunlar benim korkularım, gördüklerimi anlattığım için bunu böylelikle söylemem gerekiyor. Ama Rojava'da durumlar pek iç açıcı değil diye bilirim. İsterseniz şimdi şu anda bir parça müzik dinleyelim. Ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Demin Almanca'ki bölümde Rojava'yı detaylı anlattım. Umarım dinleyicilerimizin büyük bölümü Almanca anlıyor ve dinlemişlerdir. Şimdi şu andan Dayık şarkısını çalıyorum.

Evet değerli dinleyiciler, şimdi de isterseniz biraz şımanı yarıda kestim. Çok üzüntülü bir müzik olduğu için. Birazdan Fehim Taştekin'in Orta Doğu üzerine bir podcastını yayınlayacağım. Oraya geçmeden önce isterseniz sizinle beraber bir müzik de yapalım. Bakayım Fehim Taştekin'in bugün neyi var? Ne hazırda var? Biliyorsunuz düzenli olarak YouTube üzeri Fehim abimiz program yapıyor. Bu programı isterseniz İran'a karşılık Abraham dayatması. Bu da Orta Doğu'da hepimizi etkileyen bir gelişme olacak. Bütün Orta Doğu'yu etkileyecek. Onun için de birazdan Fehim'i dinleyeceğiz. Fehim'e geçmeden önce isterseniz ama başka bir şey dinleyelim. O da Civan Hacı'dan isterseniz bir parça dinleyelim. Ondan sonra Fehim'e geçelim. Garibi.

0: Evet değerli dinleyiciler, artık programımızın sonuna gelmeden demiştim demin Fehim Taştekin'in İran'a karşılık Abraham dayatması, askeri tırmanış, ABD saldırdı, İstanbul, İsrail Lübnan'da sabote ediyor diye. İsterseniz bunu beraber dinleyelim, ondan sonra da bugünkü yayınımızı sonlandıralım. Hepinize İyi akşamlar diyoruz. Yarım saatlik podcast dinliyoruz.
1: Arkadaşlar, hoş geldiniz. Soykırımcı Epstein Koalisyonu 3 aydır İran'a karşı yürüttüğü savaşı bir zafer görüntüsüyle bitirememenin hırçınlığını yaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Arap ve İslam ülkelerinin liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından İran'la müzakere edilen anlaşmanın eli kulağında olduğu havasını estirmişti. Ardından birdenbire süreci tıkayacak ve gerilimi tırmandıracak hamleler geldi. Bir yandan Trump, İran'la anlaşmanın karşılığı olarak Arap ve İslam ülkelerine Abraham anlaşmalarına dahil olup İsrail'le ilişkileri normalleştireceksiniz diye tutturdu. Türkiye'den Suudi Arabistan ve Pakistan'a kadar herkesi İsrail ekseninde hizalamak istiyor. Daha önce özel temsilci Thomas Barak da benzer şeyi söylemişti. Akdeniz'den Hazar'a herkes hizalanacak demişti. Trump da bunun başka ifadelerle bunu dile getiriyor. Yani aslında imkansızı dayatıp işi yokuşa sürüyor diyebiliriz. Diğer taraftan Amerikan güçleri ateşkese rağmen İran hedeflerine saldırarak Körfez'de gerilimi tırmandırıyor, İran'da karşılık veriyor. Şimdi her saldırıya nefsi müdafaa kılıfını geçirmeye başladı küresel devin uyanık kadroları. Öte tarafta İsrail, Lübnan'a yönelik ağır bombardıman dalgasına yeniden başlama kararı aldı. Halbuki Trump, Lübnan'ın İran'la vardıkları ateşkese dahil olduğunu kabul etmiş. Hatta sosyal medya hesabından Netanyahu yönetimine İsrail artık Lübnan'ı bombalamayacak, ABD tarafından bunu yapmaları yasaklandı, yeter artık diye çıkışmıştı. Bugün bu gelişmeleri sırasıyla ele almak istiyorum. Trump 25 Mayıs'ta ABD ile İran arasında arabuluculuk yapmaya çalışan ülkeleri deliye çeviren bir açıklama yaptı. İran ile anlaşmanın parçası olarak bölge ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek zorunda olduklarını savundu. Özellikle Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır ve Ürdün'ün Abraham anlaşmalarına girmelerini şart koşuyor. Malum 23 Mayıs'ta 8 ülkenin lideriyle İran'la anlaşma taslağını görüşmüştü. Bununla ilgili olarak da açıklama yapmıştı. Trump dünkü mesajında bu toplantıya atfen bu ülkelerin tamamının aynı anda Abraham anlaşmalarını imzalaması zorunlu olmalıdır dedi. Bir iki ülkenin katılmamak için bir nedeni olabilir, anlayışla karşılanabilir. Çoğunluk Abraham anlaşmaları imzalayarak İran ile yapılacak anlaşmayı çok daha tarihi bir olay haline getirmeye hazır, istekli ve yetenekli olmalıdır ifadelerini kullandı. Abraham anlaşmaları 5000 yıldır ilk kez Orta Doğu'ya gerçek kuvvet ve barış getirecektir iddiasında da bulundu. Bununla Yahudiliğin derin tarihine gönderme yapıyor. Trump, kimin İsrail ile önce kucaklaşacağına dair sıralama da yapıyor. Suudi Arabistan ve Katar derhal imzalamalı ve diğer herkes aynı yolu izlemeli diyor. Eğer Abraham anlaşmalarını imzalamazlarsa kötü niyet gösterdikleri için anlaşmanın parçası olamazlar diye de uyarıyor. Buradaki anlaşmadan kasıt şu: İran'la anlaşma bölge ülkelerinin çıkarlarını da güvence altına alacak. Abraham yoksa böylesi bir güvence de olmayacak. Amerika'dan bir şey beklemeyin demeye getiriyor. Trump görüştüğü liderlerin isimlerini tek tek sıraladıktan sonra adı geçen birçok liderle konuştuğumda, büyük liderle diyor ayrıca, büyük liderle konuştuğumda İran'ın Abraham anlaşmalarının bir parçası olmasından onur duyacaklarını söylediler. Vay canına, bu gerçekten özel bir şey olurdu diyor. Şimdi birdenbire burada İran'ın da Abraham anlaşmalarını kabul edebileceği gibi bir ihtimal varmış gibi konuşuyor. Gerçekten tamamen hayal dünyasında yaşıyor. Tüm ülkelerin Abraham anlaşmalarını zorunlu olarak derhal imzalamasını talep ediyorum diyerek dayatmasını tekrarlıyor açıklamasının içerisinde. Bir de ufak bir perde arkası var. Axios'a konuşan Amerikalı yetkililere göre Trump ilk olarak...
0: Değerli dinleyiciler, bu Fahim Taştekin'in podcast'ı eski olduğu için bunu devam ettirtmeyeceğim. Şimdi isterseniz 3 gün önce Hamit Bozarslan'ın ABD desteğini çekerse Suriye'de durum ne olur konulu podcast'ını beraber dinleyelim. Evet, kusura bakmayın, demin gerçekten bir yanlışlık oldu ve bu yanlışlığı düzeltiyorum, özür diliyorum. Ama şunu da söylemem gerekiyor, konumuz biraz Rojava olduğu için, Suriye olduğu için, isterseniz Hamit Bors Aslan'ın son olarak yaptığı Suriye'de rejim ayakta kalabilmesi ve ABD ve kısmı destek başlığı altında Hamit Bols Aslan'la yapılan röportajı dinliyoruz.

0: en azından şu anda bu zirvenin bir öneme sahip olduğunu söyleyebilmek gerçekten çok zor. Çünkü İran meselesinin nereye doğru evrileceğini pek bilemiyoruz. Ve şunu unutmayalım. Beyaz Saray'da Batman'ın Joker'ine benzeyen bir tip var. Sanıyorum New York Times'ın Trump'un itiraflı yayınlarını ya da konuşmalarını bir liste olarak hazırladı. Sanıyorum birbirleriyle çelişen 38-40 konuşma var. O yüzden henüz bu İran meselesi nereye varacak bilemiyoruz. İran'ın yarınki konumu ne olacak? Çünkü mesele sadece nükleer meselesi değil. Aynı zamanda İran'ın jeopolitik denklemlerdeki yeri. Körfez'de ne tür gelişmeler olacak? Bütün bu konularda aslında zirve bize hiçbir şey söylemedi. Şu anda belki dile getirebileceğim sadece bu. Avrupa'da beklentiler var. İran Savaşı'nın bitmesi, Lübnan'ın şu ya da bu şekilde bir istikrara kavuşması ve Ukrayna meselesinin yeniden bir öncelikli konu olarak ele alınması. Bu beklentiler çok yoğun olarak bütün Avrupa ülkelerinde var. Sadece Baltık ülkelerinde değil, sadece İngiltere'de ve Fransa'da değil. Bu beklentiler dile getirildi. Fakat bu beklentiler belli bir sonuca varabilecek mi? Ondan pek emin değilim.
1: Şimdi Trump'ın açıklamaları da var. Trump diyor ki bu savaşa dair Trump İran'ın dondurulmuş varlıklarına dair sorulan soruya yanıt veriyor. Diyor ki dondurmanın çözülmesi, bu cevaplaması kolay bir konu. Onlardan çok miktarda para aldık. Bizim paramız değilken onların parasıydı ve biz onları belirli bir zamanda dondurduk. Sanırım geri vermek zorunda değiliz. Eğer geri vermezsek kimse bir daha dolara yatırım yapmaz diyor. Aynı zamanda onlara 2 trilyon dolarlık bir hasar verdik ifadelerini kullanıyor. Bunu kullanırken çok ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki İran'ın yeni liderleri akıllı, çok akıllı, çok daha az radikaller. Bence gerçekten ülkelerini seviyorlar. Şimdi Trump'ın açıklamalarının hepsi değişkenlik gösteriyor, yani gün içerisinde de gösteriyor ve pragmatik bir yaklaşımı da söz konusu. Bu açıklamalara baktığımızda dondurulmuş varlıkların geri verileceği ifade ediliyordu. Bugünkü zirve sonrası da, yani anlaşmada var maddelerde, bugün de gündeme geldi bu durumun kendisi. Trump İran'ın istediklerini vermezse eğer ve İran'da istediklerini alamazsa bu dinamik, savaş dinamiği nereye evrilir sizce?
0: Savaş her halükarda yeniden başlayabilir. Fakat şunu hatırlayalım. Bugünkü Trump'un konuşmasında da şu vardı. Ya 300 milyar dolarlık bir yardım fonu oluşturabiliriz İran'ın yeniden inşa edilebilmesi için, ya da bombalamaya yeniden başlarız. Yani o yüzden sanıyorum henüz bu konuda kesin bir tablo çizebilmek gerçekten çok zor. İran rejimi açısından çok önemli olan şu: İran rejimin ayakta kalabilmesi. Bu ayakta kalabilme hangi koşullarda olacak, ne tür tavizler verilecek, ABD yeni bir savaş safhasını başlatabilecek mi, başlatamayacak mı, İsrail'in kendi başına bir manevra sahası var mı, yok mu? Bütün bu sorulara verebilecek bir cevabımız yok. Şu anda görebildiğimiz şu: rejim ayakta. Rejimin ayakta kalması birçok soruyu ya da teşhisi beraberinde getirmekte. Vilayet ifakesinden bahsediyoruz. Bir teokrasiden. Fakat şu anda vali yok ama vilayet var. Bu vilayeti kim yönetiyor? Bu vilayeti yönetenler çok büyük bir ihtimalle artık pastaranlar. Ve pastaranlar açısından rejimin devam etmesi her şeyden çok daha önemli. İkincisi 1988-1989 sonrasında İran'da rejimin anlatabileceği bir hikaye kalmamıştı, bir söylem kalmamıştı. Söylem üretebilme kapasitesi, bir anlamlandırma kapasitesi sokağa geçmişti. Şu anda İran rejimi savaşı kazandık diyerek yeni bir anlatım üretebilmekte. Hatta şunu söyleyebiliriz, sokağı işgal etmekte. Sokağı, şu ana kadar sokağın sahibi olan göstericilerden temizleyip kendi tekeline geçirmekte. Hep yeni bir hikayenin oluşturulması, sanıyorum rejim açısından çok önemli olan rejimin ayakta kalabilmesi. Nükleer mesele büyük bir ihtimalle askıya alınacak, fakat nasıl bir, hangi koşullarda askıya alınacak bunu bilemiyoruz. Rejim açısından ikinci önemli konu Hürmüz'ün ele geçirilmesi ya da Hürmüz'de rejimin varlığının sürede bu şekilde, rejimin kontrolünün sürede bu şekilde uluslararası anlamda teyit edilmesi. Sanıyorum onlar açısından bir varlık meselesi ve Hürmüz meselesi en önemli sorular. Buna ABD nasıl bir cevap verebilecek, bunu bilemiyoruz. ABD'de kim karar veriyor, bunu da bilebilmek gerçek zor. Pentagon'un Şahin kurumu bir 15 gün önce, 20 gün önce de oldukça dile getirilmekteydi. Fakat şu anda görülebilen Pentagon'un nispeten marjinalleştiği, bunu kusurlu olarak söylüyorum. Çünkü elimizde bilgiler yok. Vance her halükarda bu savaşa karşı çıktığını dile getirmişti. Trump da bunu söylemişti. Ve Trump, yani Trump'un bugün bir karar verebilme kapasitesi, melekesi var mı? Yani Trump'un kognitif akli melekelerinden ben gerçekten çok büyük bir şüphe duymaktayım. Aynı zamanda ABD'de check and balances, kontrol ve denge mekanizmaları denilen şeylerin oldukça zayıfladığını da görmekteyiz. Burada tabii başkan nasıl karar verecek onu bilemiyoruz. İkinci bir mesele benim açımdan çok önemli. Savaşın radikalleştirilebilmesi çoktur. Savaşın radikalleştirilebilmesi ABD'de ya da İran'da Mehdici ya da milenarist akılların ya da temaların seferber edilmesine beraberinde zorunlu kalmaktaydı. Burada çok ciddi bir kriz yaşanmakta. Evangelistler savaşı desteklese bile bunun bir Armageddon savaşına dönüştürmesi beklentisi yok. Ya da böyle bir dinamizm şu anda yok. Ve İran'da her halükarda Mehdici bir dinamik 1988-1989'dan sonra artık görülememekte. Savaşın radikalleştirilememesi kendi başına savaşın bitmesine yönelik adımların atılmasına beraberinde getirmekte. Fakat bütün bugün söyleyebileceğimiz her şey koşullu. Yarın her şey değişebilir. Bunu da belirteyim.
1: Evet, şimdi en önemli ayrıntı burada. Tabii ki Kasım seçimleri. Herkes şöyle tartıştı. Dediler ki Kasım ayındaki ara seçimlerde Trump buraya bir yatırım yapıyor. Çünkü hem Hürmüz özelinde hem içteki baskıyı, ekonomik sorunları dengelemek için hem de uluslararası baskı vardı İran meselesinde. İşte Avrupa Birliği ülkeleri biz bu savaşın parçası olmayacağız dedi. İngiltere olmayacağız dedi. Ve aynı zamanda karşımıza şöyle bir şey çıktı. Trump bir protesto dalgasıyla karşı karşıya kaldı. No Kings eylemleri, yani kralı hayır eylemleri ve bu da biraz tartışma yarattı. Bu Kasım seçimleri Trump'ı ne kadar etkilemiştir? Varsayalım ki Kasım seçimleri işte kongredeki seçimlerde dahil olmak üzere Trump'ın lehine gelişti hocam. Bu yeniden savaş dinamiğinin şekillenmesine mi yol açar yoksa başka bir ayrıntı mı olur?
0: Bu konuda da yani en azından şu anda bir şey söyleyebilmem mümkün değil. Şunu biliyoruz, Trump'ın seçilmesi aslında büyük bir zafer değildi. Demokratların yenilgisiydi, cumhuriyetçilerin zaferi değildi. Ve hatırlayabildiğim kadarıyla kongrede cumhuriyetçilerin çoğunluğu altı kürsüye dayanmakta. Şu ana kadar bildiğimiz, yani Amerika seçim tarihlerinde son 30-40 yılda ara seçimlerde başkanın kaybetme ihtimali gerçekten çok yüksek. Bunda bazı istisnalar var. Fakat gerçekten çok yüksek. Ve şunu da görüyoruz, İran Savaşı'ndan önce de bile 2024'ten sonra yapılan bütün ara seçimler ya da önemli seçimlerde Trump kaybetti. Hatta Texas'ta kaybetti. Ve Texas çok önemli bir yer cumhuriyetçiler açısından. Aynı zamanda Kübalıların da kısmen de bulunduğu Florida kadar olmasa bir mekan. Yani o yüzden seçimin kaybedilme şansı var. Riski var en azından Trump açısından. Ve Trump'un kalkıp da Amerikalıların alım gücü beni kesinlikle ilgilendirmiyor dediğinde bu ABD'de gerçekten çok büyük bir şok yarattı. Robert Niro'nun bir konuşması var, onu dinleyebilirsiniz. Yani bir ABD Cumhurbaşkanı kalkıp sizin alım gücünüz beni gerçekten yerden bir başkanın sizin alım gücünüz gerçekten beni ilgilendirmiyor dediğinde bunun sonuçları olabilir. Bu sonuçlar Trump idaresinin, yönetiminin manevra saatini daraltabilir mi? Kısmen daraltabilir. Çünkü Kore'nin her halükarda savaş konusunda söyleyebileceği bir söz söyleme hakkı var. Eğer Trump kazanırsa, onu bilemiyorum, cumhuriyetçiler kazanırsa orada nasıl bir dinamik gelişecek da bilemiyorum. Fakat sanıyorum Kasım ayına varmadan önümüzdeki 60 gün gerçekten çok uygun günler olacak. Burada ABD'deki savaş kanlıları var, onları biliyoruz. Mesela Graham Türkiye'de tırnan birisi savaşın devam etmesini istemekte. Pentagon'da savaşın devam etmesini isteyenler var. Evangelistler arasında bu gerçekten küçük rakım. Yani bu gelişmeler nasıl olacak? Yani o yüzden son derece mütevazi davranarak şu anda her şeyi koşullu olarak dile getirmek zorundayız. Tabii Suriye ve İran aynı, yani benzer ülkeler değil. Özellikle şunu hatırlamak gerekiyor. Suriye rejimi herhalde 2011'den sonra epeyce zayıflamıştı. Ve 2024'te 25'te aslında Suriye ordusu tümüyle imha edildi. İsrail Suriye'den kalan orduyu tümüyle imha etti. Ve şu anda Suriye'de rejimin ayakta kalabilmesi ABD ve kısmen Suriye sayesinde. Yani bu destek çekilirse rejimin birkaç gün bile ayakta kalabilmesi söz konusu olamaz. İran çok daha değişik bir konu. Ama İran'daki rejim ABD ile bir konsansüs oluşmasına yönelebilir. Görebildiğimiz şu, Hamenei'den bahsettiniz, Müştadam Hamenei'den resmi gider, resmi rehber o, resmi imam o, resmi fakir o. Ama şu anda görebildiğimiz kadarıyla İran'ı yöneten gerçek güç Vahidi Pastrana'nın generali. Yani orada bir güç kayması yaşanmış gibi görünmekte. İran rejiminin temel simalarının hemen hemen çok büyük bir kısmı yok edildi. Yani hem nesilsel anlamda hem iktidar anlamında bir güç kayması yaşandı. Ve o güç kayması aslında ilk kez yaşanmıyor. Yani 2005-2009 arasında Ahmadinejad İran'daki elitlerde çok büyük bir değişim yaratmıştı. Ve kendi yaşında, yani 1980'de 22-23 yaşında olan Pastrana'lar iktidarın önemli bir kısmını ele geçirmişti. Fakat yaşlılar hala oradaydı. Şu anda yaşanan aynı zamanda nesilsel bir değişim. Bu rejim kendi varlığını devam ettirebilmek için ABD ile çalışmayı tercih edebilir. Bunu dile getirmek gerekiyor. Fakat bu mümkün de olmayabilir. Çünkü söz konusu olan sadece rejimin kendisi değil, aynı zamanda dış faktörler ve dış aktörler. ABD'nin şu anda verdiği görünüm bir belirsizlik. Yani bu gemide bir kaptan yok. Ve bu çok büyük bir güvensizlik yaratmakta ama aynı zamanda çok derin, geniş manevra sahalarının oluşmasına sağlık. Bu İsrail için de geçerli, yarın İran için de geçerli olabilir. Yani biz bu ABD'yi her halükarda yönetebiliriz. Zaten bir karar mekanizması yok. Zaten her halükarda bir şey yapamazlar. En azından böyle bir yönelim olabilir. Diğer bir faktör tabii Arap ülkelerinin kurulu. Arap ülkeleri her şeye rağmen çok önemli. Körfez ülkeleri ve Orta Doğu'da aslında siyasi olarak önemli bir rol görmese bile Mısır'ın konumu önemli. Ve bütün bunlar ABD'ye artık güvenilemeyeceğini verebilirler. Ve bunların şu anda dile getirdikleri bir konsansüse varılması, fakat bu konsansüs içerisinde aynı zamanda İsrail'in himayesine girdi. Bu emirlikler açısından son derece açık. Şu anda da çok açık. Büyük bir ihtimalle Bahreyn açısından da çok açık. Katar tabii çok daha değişik bir konumda. Suudi Arabistan, İsrail'i kızdırabilecek en ufak bir adım atmak istemekte. Yani bir yandan konsansüsün oluşması, Körfez gemilerinin Hürmüz'ün açılması, ticaretin ve petrol ticaretinin yeniden başlaması, Hürmüz sadece petrol ticareti değil, aynı zamanda Asya'dan gelen metaller bir kısmı Hürmüz'den geçmekte. Ve diğer yandan uzun erimli bir zaman dilimini gerektirecek olan yeni bir güvenlik sisteminin oluşması ve bu sistemin aynı zamanda İsrail'le eklenmiş bir şekilde yaratılması. Burada da koşullu konuşuyorum. Yani 24 saat sonra ne olacağını bilemiyoruz. Bu konuda sanıyorum Lokman Hoca tümüyle haklı. Yani savaş bitti diye bilmek mümkün değil. Her şey yeniden başlayabilir. Çok değişik dinamikler var. Bu dinamiklerin bir kısmı radikalleşebilecek dinamikler, diğer bir kısmı radikalliğini kaybeden dinamikler. Çok çetreşik çünkü çok terimli bir denklemle karşı karşıyayız. Yani o yüzden dediğim gibi çok dikkatli olalım gelecekle ilgili öngörülerimizde. Fakat yani şu anda bir konsansüs beklentisi görülmekte ve ABD'ye güvenilemeyeceği, ABD rejimine güvenilemeyeceği çok açık bir şekilde görülmekte. Bu sanıyorum ABD tarihinde ilk kez olan bir olay. En azından Soğuk Savaş'tan bu yana olan ilk kez olan bir olay. Yani en azından 25 yılına kadar hatırlar. 1980'lerde Reagan dönemi gerçekten son derece saldırgan bir siyaset yürütmekteydi ve son derece kinik bir siyaset hem Orta Doğu'da hem Afganistan'da hem Latin Amerika'da, Orta Amerika'daki iç savaşların başlamasında ve 10 yıl devam

0: anda kendisini ne o reaksiyoner olarak göstermekte ve Nick Land çok açık bir şekilde bunu dile getirmekte. Dünyanın geleceği yıkımdan geçmekte. Dünyanın geleceği büyük felaketlerden geçmekte. Ve demokratlara seslenirken şunu söylemekte, hiçbir şeyden umut beklemeyiniz. Yıkımdan, çökümden başka bir çaremiz yok. Yani burada aynı zamanda nihilist bir boyut var. Ve bu nihilist boyut sanıyorum Avrupa sahalarında da kısmen, sağ partide de kısmen görülebilen bir olgu. Fakat özellikle ABD'de görülen bir olgu. Ve bu nihilizm aynı zamanda büyük bir belirsizliği de var. Bu nihilizm eğer ABD'de denge ve kontrol mekanizmaları olabilseydi, checks and balances dedikleri şey, o zaman belki dengelenebilirdi. Fakat bunların olmadığı bir yerde bu nihilizm gerçekten son derece yıpratıcı sonuçlar verebilirdi.
1: Evet, şimdi burada Orta Doğu'da önemli aktörler. Kürtleri bir konuşalım. Nereye konumlanıyorlar? Daha sonra size şeyi soracağım ve sonra hocaya bağlayacağız. Kürt meselesi Türkiye'de çok önemli bir çözüm süreç var burada. Nereye evrilecek? Hocam şimdi Orta Doğu ekseninde Suriye, İran ve Irak. Lokman Ergün çok önemli bir yerin altını çizdi yine. İşte orada Peşmerge'nin de entegrasyonu süreci tartışılmaya başlandı. Ne oluyor denildi ama şimdi Suriye'deki entegrasyonu nasıl görüyorsunuz? Tom Barak'ın bu ziyaretleri bize ne söyler? Yeniden görevlendirilmesi ve Kürtler şu an Türkiye'yi biraz dışında tutarsak, Türkiye ile de ilgili tabii ki hepsi. Nasıl bir konumlanışa sahipler ve gelecekleri nasıl olacak? Gerçekten çok merak edilen soru. Çünkü entegrasyon ilerliyor diyorlar Suriye'de. Irak'ta farklı bir dinamik işliyor. Mazlum Abdi'nin görüşmeleri, trafiği de hakeza öyleydi. Ulusal birlik tartışmaları yeniden sıcaklık kazanmış durumda Kürtler arasında. Kürtler nasıl bir konumlanış içerisinde ve uluslararası ilişkilerde nasıl bir boyuttalar?
0: Orada sanıyorum belki görmemiz gereken ana halka Irak. İki nedenle Irak. Birincisi eğer İran rejimi ayakta kalırsa ve Hizbullah şu ya da bu şekilde tecrit edilebilirse, yok edilirse demiyorum ya da silahlandırılırsa demiyorum. Fakat izole edilirse o zaman Irak İran açısından çok daha büyük bir öneme sahip olacak. Irak'ta şu anda aslında bir ordudan bahsedebilmek mümkün değil. Haçlı Şabi milisleri var. Bunlar hemen hemen 40 milis. Siyaset üzerinde çok önemli bir rol oynayan milisler. Ve doğrudan doğruya pastaranlara bağlı olan milisler. Bu eğer Irak'taki bu rejim bu milislere teslim olursa bunun Kürdistan'da da bazı önemli faktör filan çabaları olabilir. Çünkü bu rejim, bu milislerin bir kısmı en azından Kürt özelliğine tümüyle karşı olan milisler. İkinci ana hakika ve Kürt hareketi bunu bir türlü çözememekte ve bu ABD açısından da bir sorun. Bunu Tom Barak da dile getirdi. Değişik ABD aktörleri de dile getirdi. Irak Kürdistan'ın iç entegrasyonu sağlanmamış olması. Bu iç entegrasyonun sağlanmamış olması, Kürdistan'ın ikiye bölünmüş olması Kürt hareketini zayıflatmakta ve istesek de istemesek de İran'ın manevra sahasını potansiyel olarak genişletebilir. Orada da koşullu yani yarın ne olacağını bilmeden bunu dile getiriyorum. Şu anda görebildiğimiz kadarıyla ABD'nin stratejisi Kürt hareketinin yok olmaması, Kürtlerin özelliğinin Irak'ta yok olmamasının Suriye'de, Rojava'da ismi konulmamış belediyesel bir özellik diyelim. Belediyesel bir özelliğin devam etmesi fakat Kürt taleplerinin asgari düzeyde tatmin edilmesi. Yani Kürdistan'ın var olması fakat Kürdistan'ın majör önemli bir aktör, temel bir aktör olarak ortaya çıkmamış olması. Burada Kürdistan'a biçilen bir minör statüsü var. Kürt hareketinin devam etmesi, Kürt toplumunun yok olmaması, katliamların olmaması özellikle Rojava'da en büyük tehlike buydu. Onu hatırlayalım. Fakat aynı zamanda Kürt aktörlerinin diyelim devletlerle bir at başı gidebilecek bir kuvvete sahip olmaması. Ve ikinci bir meseleye de değinmek istiyorum. Bu konuda da yani elimizdeki bilgiler son derece sınırlı. Bush döneminde Şii milisler ABD'nin hakkı müttefikleri olarak görüldü. ABD burada tümüyle yanıldı. Çünkü milis Şii milisler aslında ABD'ye karşı ABD'ye düşmanda. Değişik nedenlerle. Çünkü ABD 1991'de

Schieber getirmiyle Schieber getirmiyle ihanet etmişti. En azından 100 bin Şii idam edilmişti. Bunun getirdiği bir hınç vardı. O yüzden ABD'ye bir destek olmadı. Fakat ABD'nin Irak'taki stratejisi buydu. Tümüyle Şii güçlere dayanmak ve Sünni olarak tanımlanan iktidar yanlılarını tasfiye etmek ve dolayısıyla Sünniliği tümüyle tasfiye etmek. Bunun sonuçları çok ağır oldu Irak için. Ve şu anda Suriye'de yapılan bunun tam tersi Sünni milislerin güçlendirilmesi ve Sünni milislerin yarın hem Irak'a karşı hem de Hizbullah'a karşı kullanılması. Son iki günde Trump bu konuda iki demeç verdi. Hizbullah İsrail'in işi değil, Suriye Hizbullah'ı bitirsin. Ve tabii Suriye'nin Hizbullah'ı bitirmesi için bir yön neden var. Eğer Bashar al-Assad rejimi bu kadar devam edebildiyse bunlardan bunun nedenlerinden birisi Hizbullah'ın doğrudan doğruya Suriye iç savaşına katılmış olmasıydı. 2013'te Hizbullah El-Kuseyr şehrini ele geçirdi ve bu şekilde bu sayede rejim Suriye rejimi Bashar al-Assad rejimi hayatta kalabildi. O yüzden çok büyük bir kim var. Fakat Suriye'nin kalkıp Lübnan'la yeni bir savaşa girişmesi Lübnan açısından büyük bir felaket olur ve aynı zamanda Irak açısından çok büyük bir felaket olur. Çünkü o zaman Irak'taki Şii güçler istesek de istemesek de Suriye'ye karşı bir askeri hareket geliştirmek zorunda kalabilirler ya da yapmak isteyebilirler. Burada İran kendileri destekleyebilir. Çok tehlikeli bir bulgu, tehlikeli bir silah, ateşle oynamak. Fakat yani yarın ABD belki böyle bir ateşle oynama stratejisini geliştirebilir. Ve dediğim gibi yani Ahmet el-Şara rejiminin ayakta kalması İsrail'in ve ABD'nin yeşil ışığına bağlı. Yarın eğer İsrail yeşil ışığı kırmızıya döndürürse rejim ayakta kalamaz. Bunu İsrail gösterdi. Yani Şam'daki Cumhurbaşkanlığı sarayını bombalayarak bunu gösterdi. Fakat böyle bir stratejiye başlamaz. Hem bölgedeki 50 yıldır devam eden bu mezhepileşme süreçlerine